0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Afisan! Afisan!
2: Ola bey.
1: Nimaga bu kofeni umuman shakari yo'q? Bemaza.
2: Siz shakar solganingizda qoshiqni qaysi tarafga aralashtiryapsiz?
1: Chap.
2: Chap. Oo, shuning uchun-da mana siz o'ng tarafga aralashtiring. Qani, aralashtiring. Ana endi ichib ko'ring. Qani.
1: Shirin.
2: Ana, men sizga aytdim-ku, shirin bo'ladi deb. Endi bundan buyon o'ng tarafga aralashtiring. Xo'pmi?
1: Xo'p, xo'p.

0: gorzimos, chociażby marcio do cebular.
1: Tinglek, kısa satırda. Manonu anglek, kısa satırda.
2: Yaxşılab oylaş üçün heç kim ham yox.

0: Yes, radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Asal, şu sen hiç ham uyquga to'ymayapman-da. Nuqul o'zimni xur yotishimdan uyg'onib ketyapman.
2: Nazo, o'zingni xurligingdan uyg'onib ketayotgan bo'lsang, unda boshqa xonaga chiqib uxla.
3: E, bore, nima men bekorga shunaqa qilamanmi? Agar bilsang, men har kuni yigitimni o'ylab chiqyapman. Kecha uchrashuvdim. U menga, "Oh, Nazo, vaslinga yetolmasam, o'zimni ko'chadagi simyog'ochga osib qo'yaman" dedi.
2: Keyin sen nima deding? Bizani ham mahalladagi stolbaga o'zim osib qo'yaman dedingmi?
3: Yo'q, bilasanmi men nima dedim? Men o'zimni televizion minoraga osaman dedim. Ishqizda o'lganim zangori ekranni hamma dasturlarida odamlar ko'rsin dedim.
2: Bechorani lekin yomon xafa qilibsan o'rto.
3: Amanam o'shancha uxlolmay chiqmanman-da.
1: Ikki dugona.

0: Markaz radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: İki kişi kafeye kirishadi. İçimlik buyurishadi va sumkasidan buterbrod olib ye boshlashadi.
3: Kechirasiz, bizda o'zini ovqatini yeyish mumkin emas.
2: Qorrandalar hayron bo'lib yerga qisishadi. Qiziq-ku. Va buterbrodlarni bir-birlari bilan almashib yeyishadi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları. Bana kıdan yapardık, sığdan yapardık. Yani kaç harften bulsun? T. Demek sözümüzü boş harfi T bulan kitadı. Onumuzu boşladık. Tolup toga talandı traktörçü tanıyman. Tiyatranı tüketken. Tiyatranı tüketken o tiyatrdan tursun tenge toplanken mi düşünmadım. Tırıkçılık traktörden. Tolup togan traktörde toktaydı turup tarla yaptı yu. Traktör tork mu yaptı? Tolup toga düşünmezsen traktörden düşüp takiki tirmilse. Tunnoçi de tişçiden tom yaptı. Tolup toga tişçen topup timirçen tıksa tomiş toktadı. Tolup toga turup traktörde tarlattı tarlattı. Traktör tork mıydı? Traktör tak turdu. Takta turdu. Tog'da tepasidan to'rtta tosh taq traktor tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a turib traktorni tomini toshdan tozalab tushib, terishgan tayda tamaki tortib turib, tepaga termilsa, tursin tanishin tirranchasi to'lqincha traktorni tomiga tashlashyapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib to'lqinchani tutib tepkilab turtib tomog'in tagida tirsagini tirab turtuv deb to'lqincha tagdan tolib tog'an tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu, tolib tog'an tomir tortdi. Tilib tolib tog'an tepasam taqmoq.
0: Hangoma ustalari.
1: Biz hali aytgandik, harflar so'z o'yinida bitta harfdan bosh harfi bitta harfdan tuzilgan bir hikoya qilardik. Mana bilsanglar bir q harfida aytganmiz oldin. Yana qaysi harfda bo'lsin? S bo'l, silov uchun S. So'zimizda bosh harfi faqat bitta harf S bilan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq sotdi. Sababi sabzi svijma so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani sabzini soqqasini savdogar singlisi sanobir sumkaga qo'yib surib yuborgan. Soliqchi soliq solgan, savdogar soqqasiz. Savdogar sekin sezdirmasdan surib yubormoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni sovordi-yu. Savdogar siqilib stoldagi sabzini savdogarga suqdi-yu, sira surib yubordi. Soliqchi sekin sabzini sug'urib sumkaga solib savdogarni surishtirsa, savdogar sirasi samolyotni surib yuborgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchiga sabzini suqarmidi? Suqmasdi-yu. Savdogarni so'ligan sabzi sotganini sotqilar sotishgan, sotishmaganda soliqchi savdogarga soliq solmasdi. Sizlar sotmanglar, sotilmanglar. Stipendiyasiz studentlar.
0: Hangoma ustalari.